0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım.
2: Yörük.

0: Kahvesi Yörük FM'de.
1: Kardeşim, Ankara'da bir söz var. Açılmayacak kapı yok. Neydi o sence?
2: Ne?
1: Senin canını yerim kardeşim. Yörük.

0: Mesela bak Ankara'da tanıma daha gidecek. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tek eliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı.
1: Samimiyet.
0: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık. Görüp.

0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Aç aç abartın. Pat pat pat. O ses kardeş Ankaralı aşka getirir.
2: Yörük yörük.

0: şöyle gelince müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Abi el böyle yani. Çotalak gibi aşk. Şöyle var ben. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim.

0: Kahvesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım onu. Tam telefonu elime aldım, elektrikte gitti. Elektrikçi aradım, dedim ki bir de baktım camdan aşağı sokar elektrik yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor, buraya yanmıyor, bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım, aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim, komşulara dedim ki ne ben yapmadım, kim bu dedim yani aramızda şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani. Çaktırmadım kardeşim, ne yapacağız yani. Yörük.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabiliyor musun? Neredir hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşlarım.

0: bebesi Yörük FM'de.
1: Bak mesela zenginler Antalya'da Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Biz Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüpan, Enver Yılmaz mahpus damları.

0: Mesela bak, pantolonlarda iki tane cep var ya arkada. Hiç düşündünüz mü? Niye bir tanesine cüzdan konuluyor da diğeri boş? Adam onu iki tanesini boşuna mı yapmış? Birine tamam cüzdan, diğeri ne? Hiç düşünmediniz değil mi?
1: Düşünmedik abi.
0: Ankaralılar için yapıldı ki. Şimşir kaşık koyacaksın bir. Ondan sonra tarak koyacaksın iki tarak. Şu normal siyah küçük taraklar var ya, her gittiğin yerde şey yapacaksın. Körük.

0: Şubesi Yörük FM'de.
1: Bu herkesin başına gelmiştir yani. Mahallenin bakkalı dostluğunda samimidir. Bir de sıkılıyor orada. Bakkalda oturuyor, sıkılıyor. Tanıdık adam gelince ne yapıyor? İki laf atacak yani. İki üyüdecek lafı. Üyüdecek lafı yani.

0: nasılım? Kaçarsam kovalarım, sonunda yakalarım. Yakışıklı adamım.
1: Anladın sen onu.
0: Ver

0: nasılım? Kaçarsam kovalarım, sonunda yakalarım. Yakışıklı adamım.
1: Anladın sen onu.
0: Ben

Ya biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze aldım.

0: Reklam tanıtır.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Özel Modern Tıp Merkezi

0: Bizinde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
10: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Sabahın Mehtabı programı yeni bir güne

0: Neşe, hareket ve oyun havası getirmek için başlıyor.
1: Sabahın Mehtabı programımıza hoş geldiniz. Ben Mehtap. Bizi yolda, evde veya işte dinleyen herkese öncelikle selamlarımızı gönderiyoruz. Yörük FM 105.7 frekansında birbirinden hareketli şarkılarla eğleneceğiz. Sizler radyonuzun sesini açarken biz de bu güzel şarkıyla programımıza başlıyoruz.

0: Körük.
1: Radyonun sesini aç, kahveni al. Oynak bir sabah başlasın. Burası sabahın mehtabı, 105.7 frekansında Yörük FM'de ben Mehtap.

0: Körük.
1: Bu şarkılar şu an işe gitmek için yollarda olan herkese armağan olsun. Direksiyon başında olanlara kolaylıklar, bize dinleyenlere günaydınlar. Sabahın mehtabında ben Mehtap'la birlikteyiz.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Kim bilir, herkes alır.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte,

0: hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
1: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo Paket 0505 057 0202.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, haye kardeş gel gidekmiş.
5: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
6: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
5: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren. Uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
15: Yörük. Toprağın kokusu davulun sesiyle neşe saçmaya geldik. Burası Yörük FM. Sabahın Mehtabı programında en güzel şarkılarla sizlerle.

0: körük.
1: Toroslar kadar güçlü, Akdeniz kadar sıcak, sabahın mehtabında gününüzü açacak bir şarkı geliyor.

0: Yörük.
1: Torosların dorukları beyaz, ovada hafif çiğ var. Yörük dostlar, kahvenizi alın ve ayağa kalkın. Bu şarkı Mut'tan Silifke'ye kadar herkesin sabahını neşelendirecek.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliği ile her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya Yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya Yolu'nun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinler buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi.

0: tıkla, ister uğra.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında

0: bilsin bilir herkes alır.
1: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşe bend demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95. 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
7: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik

0: Fırat'te ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
6: Haberler. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç için tören düzenlendi. Düzenlenen törenle şehitler son yolculuklarına uğurlandı. İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna Akdeniz'deki uluslararası sularda müdahale başlattı. Kriz masası bazı teknelere İsrail askerlerinin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın kesildiğini duyururken çok sayıda aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Alıkonulanlar arasında 11 Türk vatandaşının olduğu öğrenildi. TÜİK 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre gerçek işsizlik oranı %30,4'e yükselirken istihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azaldı. Yasa dışı bahis konusunda bir operasyon daha yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya dahil 20 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi. 50 gözaltı var açıklamasında bulundu. Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında empati parkuru kuruldu. Vatandaşlar görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar hem kendi ürettikleri oyunlarla eğlendi hem de analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda belediyeye ait otobüslerin tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Mersin Ticaret Borsası Mersin tarımına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği ifade edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilirken etiketsiz ürün bulunduran tezgah sahipleri mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59. luğa yükseldi.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Yörük.
2: Sabahın mehtabında Mersin'in tüm Yörük dinleyicilerini

0: Yörük.
1: Yörük dostlar, ocak başındaki kahvenizi alın, ayağa kalkın. Bu parça Tarsus'tan Anamur'a kadar herkesin sabahını coşturacak.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: kesin bilir, herkes alır.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamış.

0: giden...
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda. Sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038. 515-3038 Erdemli.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
9: Yörük. Bir yanda baharın ferahlığı, bir yanda oyun havasının kıvraklığı. Şu an çalan şarkımız radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağanım olsun.

0: Körük.
1: Oynadık, güldük, dertleri unuttuk. İşte sabahın mehtabında hüzne kedere yer vermiyoruz.

0: Yörük.
1: Bu sabah Güne Yörük FM'de Mehtap'la başlayan herkesin günü güzel geçecek. Çünkü bu programda neşe hiç bitmeyecek. Şimdi hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Yörük.
1: Yörük FM 105.7 frekansında sabahın mehtabı programımız hiç hız kesmeden devam ediyor. Sıradaki şarkımız bizi Mezitli'den dinleyen herkes için gelsin.

0: Sabahın Mehtabı programı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor.

0: sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
7: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
1: Ustam Çiğ Köfte. Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
8: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Yörük Ozanı başlıyor.
11: Değerli gençler, Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, şehitlerimizin vatan toprağına akan kanları boşuna değildir. Ulusal egemenliğimizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, bir milletin kaderini değiştiren tarihtir. Değerli gençler, bu tarihi sorumlulukla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerindedir. Atalarınız gibi sizler de kutsal vatana sahip çıkacak ve onu sonsuza taşıyacaksınız. Sevgili gençler, tarih boyunca milletimizi ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun sizlerde yaşaması, milli geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz.

105.7 frekansında Yörük FM'de Sazın Sesi, sözün özüyle başlıyoruz. Türkülerin izini süreceğimiz Yörük Ozanı programına hoş geldiniz.

Türkülerin izinde çıktığımız bu yolculukta her ezgi bizi biraz daha içimize götürüyor. Kimi zaman bir yaylaya, kimi zaman yarım kalmış bir sevdaya. Mikrofon başında ben Deniz Ozan, Yörük FM 105.7 frekansında sizlerle olmaya devam ediyoruz.

Her türkü bir kapıdır. Kimi geçmişe açılır, kimi insanın içine. Biraz önce o kapılardan birini araladık. Şimdi başka bir hikayeye geçiyoruz.

Yaylalardan kopup gelen ezgiler, şehirlerin ortasında bile sizi memlekete götürür. İşte o yolculuk Yörük ozanında sürüyor, Türklerle kalın. Yörük FM 105.7 frekansından ayrılmayın.

0: Yürü Kozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla. İster uğra.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz

0: Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı Karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23 Koca Vilayet Yolu Mersin.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 25 04. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Yörük Ozan'ı devam ediyor.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Bozkır'ın sessizliğinde yükselen bu ses, şimdi sizinle.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bölgenin bu dönemde ateş çemberinden geçtiğini belirten Erdoğan, siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım önce memleketim ilkesiyle hareket etmek zorundayız dedi. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaysa 5 şüphelinin rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer mesajında, "Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir" ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı motorlu taşıtlar verisini açıkladı. Nisan ayında Türkiye'de 182.034 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Mersin'de bu rakam 3.817 oldu. Mersin'deki toplam araç sayısı ise 908.294'e ulaştı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantı MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Çakır, kentin ihracatta Türkiye sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini ve gelişmişlik endeksinde de Mersin'in 12 basamak birden ilerlediğini söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pazar tezgahlarındaki ürün etiketleri, fiyat bilgileriyle ölçü ve tartı uygulamaları kontrol edildi. Mersin'den çıktıkları gezi turu dönüşünde Bursa'da İskender yemek için mola veren 40 kişilik öğrenci grubundan 20'ye yakın çocuk mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Silifke'de Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi. Kaza sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de narkotik ekipleri bir aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Araçta yaklaşık 24 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş aday kadrosu açıklandı. Geniş kadroda 35 futbolcu yer aldı. A milli takım Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Biraz hüzün, biraz özlem. Hepsi bu türkülerde saklı.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: Sektöründe öncü firma Klima.

Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537

0: Kim bilir, herkes alır.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
7: Su hayattır. Su hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
10: Ustam Çiğ Köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
13: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel-

0: Türkiye'den.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
4: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo kızıldem çay 259.50.

Senin sınırların yok. Aşamayacağın yol yok. Yüreğinde yanan cesaret ateşi var. Pes etmek ruhunda yok. Olmaz demek, yapamam demek yok. Seni bekleyen nice rekorlar var. Çünkü sen gençsin. Bu ülkenin geleceğisin.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34

0: 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren. Uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531

0: 0810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
0: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

0: Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem, dev ekonomik boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte, hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
5: Ustam çiğ köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
12: SML Restorant ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
15: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
16: Özbay Kurtarma, yoldaki güvence

0: geldiniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Ankara Bebesi başlıyor.

0: Biz sana geç kaldık. Ama fikirlerinle de hep genç kaldık. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Ankara bebesi Yörük FM'de.
2: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım.

0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Kardeşim, Ankara'da bir söz var. Açılmayacak kapı yok. Neydir o sence?
2: Ne?
1: Senin canın yerim kardeş.
3: Yörük.

0: Ankara bebesi.
1: Ankara bebesi.
2: Mesela bak Ankara'da tanımadığa gidecek. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tek eliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı.
1: Samimiyet.
2: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık. Görüp

0: Ankara Bebesi devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
9: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 730.

0: 0532 251 73.
1: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo akıllı kapsül Pro Max bulaşık tableti 60'lı 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Mersin 51 metal boru profil saç, her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri, bordeks alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz. Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşteri...

0: Bildirimlerinizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23 Koca Vilayet Yolu Mersin.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Ankara Bebesi devam ediyor. Ankara Bebesi Yörük FM'de.
4: Aç aç abartın. Pat pat pat. O ses kardeş Ankaralı aşka getirir.
5: Yörük.

0: şöyle gelince müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Tabi el böyle yani. Çotalak gibi. Şöyle var ben. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim.

0: bebesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım onu. Tam telefonu elime aldım, elektrikte gitti. Elektrikçi aradım, dedim ki bir de baktım camdan aşağı sokak elektriği yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor, buraya yanmıyor, bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım, aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim, komşulara dedim ki ne ben yapmadım, kim bu dedim yani aramızda şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani. Çaktırmadım kardeşim, ne yapacağız yani.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabilir biliyor musun? Neredir hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1. Mahallenin manavı 2. Mahallenin büyük abilerim 3 yani. Zırh.

0: Devesi Yörük FM'de.
1: Bak mesela zenginler Antalya'da Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Biz Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüpan, Enver Yılmaz mahpus damları. Yörük.

0: Mesela bak, pantolonlarda iki tane cep var ya arkada. Hiç düşündünüz mü? Niye bir tanesine cüzdan konuluyor da diğeri boş? Adam onu iki tanesini boşuna mı yapmış? Birine tamam cüzdan, diğeri ne? Hiç düşünmediniz değil mi?
1: Düşünmedik abi.
0: Ankaralılar için yapıldı ki. Şimşir kaşı koyacağım bir. Ondan sonra şey, tarak koyacağım, iki tarak. Şu normal siyah küçük taraklar var ya, her gittiğim yerde şey yapacağım. Yürük.

0: Ankara bebesi sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem Dev Ekonomik Boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
5: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermekte.

0: Gerekmektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım.

0: yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Değerli gençler, Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, şehitlerimizin vatan toprağına akan kanları boşuna değildir. Ulusal egemenliğimizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, bir milletin kaderini değiştiren tarihtir. Değerli gençler, bu tarihi sorumlulukla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerindedir. Atalarınız gibi sizler de kutsal vatana sahip çıkacak ve onu sonsuza taşıyacaksınız. Sevgili gençler, tarih boyunca milletimizi ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun sizlerde yaşaması, milli geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bölgenin bu dönemde ateş çemberinden geçtiğini belirten Erdoğan, siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım önce memleketim ilkesiyle hareket etmek zorundayız dedi. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlem

0: bölümlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaysa 5 şüphelinin rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer mesajında, "Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir" ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı motorlu taşıtlar verisini açıkladı. Nisan ayında Türkiye'de 182.034 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Mersin'de bu rakam 3.817 oldu. Mersin'deki toplam araç sayısı ise 908.294'e ulaştı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantı, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Çakır, kentin ihracatta Türkiye sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini ve gelişmişlik endeksinde de Mersin'in 12 basamak birden ilerlediğini söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pazar tezgahlarındaki ürün etiketleri, fiyat bilgileriyle ölçü ve tartı uygulamaları kontrol edildi. Mersin'den çıktıkları gezi turu dönüşünde Bursa'da İskender yemek için mola veren 40 kişilik öğrenci grubundan 20'ye yakın çocuk mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Silifke'de Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi. Kaza sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de narkotik ekipleri bir aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Araçta yaklaşık 24 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş aday kadrosu açıklandı. Geniş kadroda 35 futbolcu yer aldı. A milli takım Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Görük.
3: Selifke'ye mut Mersin'e. Selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
2: Görük efem, görük efem.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: 19 Mayıs 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo akıllı kapsül Pro Max bulaşık tableti 60'lı 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte, hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
7: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık. 0533 612 85 79.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
10: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Çoğunluğun Sesi, Yörük FM, 105.7.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancı

0: da o gün atılmış, Cumhuriyet'in yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyet'in ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazalanı ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
6: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem, dev ekonomik boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
7: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: kalmadım. Kurban Bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
1: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin. Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı, 0530 259 1333 Erdemli.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Fıkır fıkır dakikalar başlıyor.
11: Görük.

0: Senin sınırların yok. Aşamayacağın yol yok. Yüreğinde yanan cesaret ateşi var. Pes etmek ruhunda yok. Olmaz demek, yapamam demek yok. Seni bekleyen nice rekorlar var. Çünkü sen gençsin. Bu ülkenin geleceğisin.
1: İçinizin kıpır kıpır olacağı şarkıları dinlemeye 105.7'de devam ediyoruz.
2: 105.7 Yörük FM.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar devam edecek.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo akıllı kapsül Pro Max bulaşık tableti 60'lı 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
7: Adana'ya giden kim? Şalvarından giyek mi, kebabından giyek mi, kaya kardeş gel gidek.
3: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
8: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
3: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.

0: anda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitleri.

0: Ekmeklerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Fıkır fıkır dakikalar devam ediyor.
11: 105.7 Yörük FM.
10: Yörük FM'de fıkır fıkır parçalar tüm hızıyla devam ediyor.
11: 105.7 Yörük FM.

0: selam.
1: Oynamak ve eğlenmek istiyorsanız Yörük FM'de fıkır fıkır dakikaları yaşamaya devam edin.
2: 105.7 Yörük FM.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar sona erdi.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam tanıtır.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: ...19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira.

0: Birlikte ve ekonomik boy 950 gram. 270 lira yerine 199 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla...

0: Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordeks alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpak Çimsa Beton karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
0: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor.

0: Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yahşi Tarım, Eski Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Biz sana geç kaldık. Ama fikirlerinle de hep genç kaldık. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi

0: gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: kurutucusu mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla. İster uğra.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo Akıllı Kapsül Pro Max bulaşık tableti 60'lı. 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı

0: Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
7: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Yörük. Selefke'ye, Mut Mersin'e, selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
11: Yörük FM, Yörük FM.
12: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: kalplerin sesi. Yörük efem. Yörük efem. 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun, Yörüklere selam olsun, Yörüklere.
0: Yörük FM, Yörük FM.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: canım. Bay bay.
1: Yörük efem. Yörük efem.
2: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: ...19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem Dev Ekonomik Boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
11: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
13: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
12: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin.

0: erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 320.

0: Önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Çoğunluğun Sesi, Yörük FM 105.7.
8: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Değerli gençler, Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, şehitlerimizin vatan toprağına akan kanları boşuna değildir. Ulusal egemenliğimizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, bir milletin kaderini değiştiren tarihtir. Değerli gençler, bu tarihi sorumlulukla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerindedir. Atalarınız gibi sizler de kutsal vatana sahip çıkacak ve onu sonsuza taşıyacaksınız. Sevgili gençler, tarih boyunca milletimizi ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun sizlerde yaşaması, milli geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

En iyi ve en yeniler. Görük FM. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Çaktırma, çaktırma. İki yetişimi çaktırma.
1: Kalplerin Sesi Yörük FM, Yörük FM 105.7.
2: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Görük FM. Görük FM. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: 19 Mayıs 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo akıllı kapsül Pro Max bulaşık tableti 60'lı 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538-988-30-0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: bizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş.
3: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
4: Ciğerci Ramazan kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
3: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Görük FM, Görük FM.
11: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: En iyi ve en yeniler. Görük FM.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazıları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Bilirsiniz, Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkayıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
5: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem, dev ekonomik boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
3: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
7: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjan.

0: 149.90, Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı

0: Ile 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti ile hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası. Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde Çiğ Köfte'de %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
5: Ustam Çiğ Köfte. Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi. Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Senin sınırların yok. Aşamayacağın yol yok. Yüreğinde yanan cesaret ateşi var. Pes etmek ruhunda yok. Olmaz demek, yapamam demek yok. Seni bekleyen nice rekorlar var. Çünkü sen gençsin. Bu ülkenin geleceğisin.
1: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.
2: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: 19 Mayıs 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo akıllı kapsül Promax bulaşık tableti 60'lı 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem, dev ekonomik boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası.

0: Başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.

0: Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, Eski Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
4: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Merhaba radyo dinleyenleri, ben Alemci Lütfü. Radyonuzda sesimi, ruhunuzda alemi başlatıyoruz. 2 saat boyunca en hareketli şarkılarla bu frekanstayım. Aç sesi, aç.

0: Biz sana geç kaldık. Ama fikirlerinle de hep genç kaldık. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Hareket başlasın, enerji yükselsin. Mersin'de yörük rüzgarı esiyor, Ankara havasıyla tempo zirveye çıkıyor.

0: Evet, ben alemci Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası veriyoruz. Frekansa sıkı tutunun, reklamlardan sonra uçuracak şarkılarla programa devam edeceğiz.
1: Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo Akıllı Kapsül Pro Max bulaşık tableti 60'lı. 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre, 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram, 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
10: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Evet, ben Alemci Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası sırasında bir de reklamları dinledik. Selam gönderen var mı? Programa başlıyoruz. 3-2-1 neşe dalgasına yakalanıyorsunuz. Yörükler, Ankaralılar

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir, dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.

0: Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de, büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazalanı ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hoppa! Ne ara süremiz bitti, ne güzel çoban, zeybek, kaşık havası oynuyorduk. Neyse, yarın oynamaya yine gelin, program burada bitti. Şıngır mıngır bay bay.
2: Reklam tanıtır.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
7: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem, dev ekonomik boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşe bent demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: 30.00.
1: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
2: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo Paket, 0.

0: aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Yurttaşlarım, Aslanan'da çok ve büyük işler yaptık.
13: Değerli gençler, Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, şehitlerimizin vatan toprağına akan kanları boşuna değildir. Ulusal egemenliğimizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, bir milletin kaderini değiştiren tarihtir. Değerli gençler, bu tarihi sorumlulukla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerindedir. Atalarınız

gibi sizler de kutsal vatana sahip çıkacak ve onu sonsuza taşıyacaksınız. Sevgili gençler, tarih boyunca milletimizi ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun sizlerde yaşaması, milli geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Tableti 60'lı 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
11: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
13: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
14: Adana'ya gidecekmiş, şalvarından giyecekmiş, kebabından giyecekmiş, hey kardeş gel gidecekmiş.
15: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
16: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
15: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
17: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
21: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
15: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
22: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
13: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
23: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
24: Kafalar dağılsın, yüzler gülsün diye en hareketli şarkılar burada.

0: Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir, dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
4: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem Dev Ekonomik Boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: komşuda 89 TL'yle bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
11: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027

0: 27 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790

0: Kardiyoloji Bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji Bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji Bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Yörük Ozanı başlıyor.
4: ...105.7 frekansında Yörük FM'de Sazın Sesi, Sözün Özü'yle başlıyoruz. Türkülerin izini süreceğimiz Yörük Ozanı programına hoş geldiniz.

0: Senin sınırların yok. Aşamayacağın yol yok. Yüreğinde yanan cesaret ateşi var. Pes etmek ruhunda yok. Olmaz demek, yapamam demek yok. Seni bekleyen nice rekorlar var. Çünkü sen gençsin. Bu ülkenin geleceğisin.
1: Türkülerin izinde çıktığımız bu yolculukta her ezgi bizi biraz daha içimize götürüyor. Kimi zaman bir yaylaya, kimi zaman yarım kalmış bir sevdaya. Mikrofon başında ben Deniz Ozan, Yörük FM 105.7 frekansında sizlerle olmaya devam ediyoruz.

Her türkü bir kapıdır. Kimi geçmişe açılır, kimi insanın içine. Biraz önce o kapılardan birini araladık. Şimdi başka bir hikayeye geçiyoruz.

Yaylalardan kopup gelen ezgiler, şehirlerin ortasında bile sizi memlekete götürür. İşte o yolculuk, Yörük ozanında sürüyor, Türklerle kalın. Yörük FM 105.7 frekansından ayrılmayın.

0: Yörük Ozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

0: 18-25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Tableti 60'lı 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95 Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 30.

0: 33.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
12: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
13: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
12: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Yörük Ozanı devam ediyor.
17: Bozkır'ın sessizliğinde yükselen bu ses şimdi sizinle.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk Gençliği ile iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediyespor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Biraz hüzün, biraz özlem. Hepsi bu türkülerde saklı.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
3: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem Dev Ekonomik Boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli,

0: İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: giden.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617, 537 881 6617 Akdeniz Mersin. Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada soğutma gazı.

0: 41-67 Mersin.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Biz sana geç kaldık. Ama fikirlerinle de hep genç kaldık. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Görük.
2: Senin...

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Tableti 60'lı. 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre, 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram, 550 lira yerine 399 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Özbay Kurtarma,

0: yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: yeniden.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
4: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
7: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
9: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı

0: Berlin Kafe Yanı 0530 259 1333 Erdemli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: En iyi ve en yeniler. Görük efendim.

0: Adı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem Dev Ekonomik Boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de, Kerebiç'te 1.

0: Mersin markası imalatçı Cezer Yecici Surnacar.
1: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
2: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
3: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
2: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538-988-30-0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538-988-30-0.
12: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
13: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
4: Kalite bu.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Değerli gençler, Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, şehitlerimizin vatan toprağına akan kanları boşuna değildir. Ulusal egemenliğimizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, bir milletin kaderini değiştiren tarihtir. Değerli gençler, bu tarihi sorumlulukla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerindedir. Atalarınız gibi sizler de kutsal vatana sahip çıkacak ve onu sonsuza taşıyacaksınız. Sevgili gençler, tarih boyunca milletimizi ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun sizlerde yaşaması, milli geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Bingo Akıllı Kapsül Pro Max bulaşık tableti 60'lı. 310 lira yerine 275 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre. 55 lira yerine 40 lira. Omomatik 10 kilogram. 550 lira yerine 399 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde

0: siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.

0: sepetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
4: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
5: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

0: FM, Görük FM.
1: Binardan sonra tatlı, inan olsun yozgatlı, çayları çorum fark etmez, buranın alayı al.

0: Reklam tanıtır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gros. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gros. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
4: 19 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında Ermarlar'da Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 28 lira yerine 23 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu 3 katlı 12'li 210 lira yerine 175 lira. Ülker Çoko Krem Dev Ekonomik Boy 950 gram 270 lira yerine 199 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri

0: memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 8579. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık. 0533 612 8579.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Siz neredeyseniz orada.
1: Senin sınırların yok. Aşamayacağın yol yok. Yüreğinde yanan cesaret ateşi var. Pes etmek ruhunda yok. Olmaz demek, yapamam demek yok. Seni bekleyen nice rekorlar var. Çünkü sen gençsin. Bu ülkenin geleceğisin.

0: Hayırlı cumalar Hacı abi, hayırlı cumalar.
1: Aman herkes bu tarafta yaptığı işe dikkat etsin. Öbür tarafta bulaşık yıkat.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Paraları bastık gördün mü? Hapiste yattık gördün mü? Gördün değil mi?

0: En iyi ve en yeniler. Görük FM.
1: Hım hım hım da hım hım yar. Vıy vıy vıy da vıy vıy yar. Hım hım hım da hım hım yar. Vıy vıy vıy da vıy.

0: en hareketli oyun havaları Yörük FM'de.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Kör olsun herif, boyun devrilsin herif. Pazar market bilmezsin.